0: Ama Tayvan olan bir yer abi.
1: Senin olan bir yer.
2: Ama cidden çok büyük bir yer şey kadar.
1: Roger. Whatever you want.